0: Türkiye dün akşam benzeri görülmemiş tarihi bir kararla sarsıldı. CHP'li eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP kurultayının iptali için açtığı davada mutlak butlan kararı çıktı. Buna göre 38. CHP olağan kurultayı hukuken geçersiz sayılacak. İlk defa seçimle iş başına gelmiş bir parti yönetimi mahkeme kararıyla düşürülmüş oluyor. Yani Özgür Özel yönetimi düştü, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu göreve iade edildi.
1: Suçumuz kazanmak, suçumuz 47 yıl sonra birinci parti olmak, suçumuz AK Parti'yi yenmek, suçumuz onu 4 sefer yenen birini Cumhurbaşkanı adayı göstermektir.
0: Kararın açıklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ankara'da parti genel merkezi önünde toplanan kalabalığa böyle seslendi. Muhalefete darbe olarak nitelendirilen bu karar ne anlama geliyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel'in ve CHP'nin önündeki seçenekler neler? Bugün konumuz bu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'ye dair verdiği mutlak butlan kararını ve akabinde yaşanan sıcak gelişmeleri gazeteci Murat Yetkin değerlendirecek. Ekibimizden Serap Doğan 21 Mayıs akşamı yaşananları ve karara gelen tepkileri derleyecek. Mikrofonda ben Gökçe Göksu, Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Türkiye'de siyaset gündemi CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin mutlak butlan kararıyla çalkalanıyor. Kararın ardından hem parti içinde hem de muhalefet cephesinde dikkat çekici gelişmeler yaşanırken gözler CHP yönetiminin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun atacağı adımlara çevrildi. Özgür Özel'in açıklamaları, hukuki süreç ve olası siyasi sonuçları Türkiye'den gazeteci Murat Yetkin'le konuşmadan önce dünden bu yana neler yaşandı Kozmo Türkçe ekibinden Serap Doğan'la birlikte ona bakacağız. Serap, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası siyaset oldukça hareketli. Öncelikle şunu soralım. Bu karar neden bu kadar önemli?
2: Çünkü Türkiye'de ilk kez bir siyasi partinin yönetimi mutlak butlan kararıyla geçersiz sayıldı Gökçe. Bu sadece Özgür Özel yönetiminin görevden düşmesi anlamına gelmiyor. Son 3 yılda alınan birçok kurultay kararının da yok hükmünde sayılması sonucunu doğuruyor.
0: Peki mutlak butlan kararı tam olarak ne anlama geliyor?
2: Bu kararla birlikte Kasım 2023'te yapılan CHP'nin 38. olağan kurultayı hukuken geçersiz kabul edilmiş oluyor. Yani o kurultay sonrası yapılan olağanüstü kurultaylar, tüzük değişiklikleri ve yeni parti yapılanmaları da geçersiz sayılıyor. Ayrıca bir de tedbir kararı var. Mahkeme davanın nihai kararı kesinleşene kadar mevcut genel başkan Özgür Özel ve yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırdı. 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla parti meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmelerine ve görev iadelerine hükmetti. Bu arada CHP Genel Merkezince mahkemeye yapılan tedbir kararına itiraz bugün Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından reddedildi.
0: Kararın ardından Özgür Özel cephesinden nasıl bir açıklama geldi?
2: Özgür Özel ve ekibi kararı siyasi ve yargı darbesi olarak değerlendirdi. Özgür Özel CHP MYK'sını olağanüstü toplantıya çağırdı. Yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Mutlak butlan kararına karşı Yargıtay nezdinde temyiz sürecinin başlatıldığını duyurdu şu sözlerle.
3: Tedbir kararının kaldırılmasını da içerecek şekilde Yargıtay'a harcını da yatırarak süresi içinde yaptık. Yarın Yüksek Seçim Kurulu'nun bize vermiş olduğu İstanbul'daki kayyım kararlarının üstüne defalarca aldığı istikrarlı kararlarla yaptırmış olduğu kongre sonucunda verdiği mazbataya sahip çıkması için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracağız. Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığımız başvuru, Yargıtay'a tedbirin durdurulmasına yönelik yaptığımız başvuruların en acil, en hızlı şekilde ele alınarak YSK'nın anayasada 79. maddede kendisine münasıran tanınan görev sorumluluk alanına sahip çıkmasını, kendisine sahip çıkmasını, siyasi partiler rejimine sahip çıkmasını bekliyor.
2: CHP yönetimi önce Yargıtay'a temyiz başvurusu yaptı, ardından da mazbatanın korunması için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracaklarını açıkladı. Yani hem hukuki hem de siyasi mücadele aynı anda yürütülüyor. Özgür Özel Partisi'nin MYK'sını bugün yeniden toplantıya çağırdı. Ayrıca CHP'li büyükşehir belediye başkanlarıyla da görüşecek.
0: Özgür Özel dün akşamsa tüm üyelerimizi baba ocağımıza, 81 ilde il ve ilçe başkanlıklarımıza ve genel merkezimize çağırıyoruz çağrısında bulunmuştu. Dün Ankara'daki CHP genel merkezi başta olmak üzere bütün CHP başkanlıklarında hareketli saatler yaşandı ve verilen mesajlar da netti Serap.
2: Evet Gökçe, buradayız ve bu darbeye sonuna kadar direneceğiz mesajları verildi. CHP genel merkezi önüne gelen partililer sloganlar atarak Kılıçdaroğlu ekibi karşı tepkilerini dile getirdi. Özgür Özel de Cumhuriyet Halk Partililer karar verene kadar bu binadayım, odamdayım, hiçbir yere gitmiyorum mesajını gazetecilere verdiği bu demeçte de yineledi.
3: Ben genel merkezdeyim. Arkadaşlarımız genel merkezde. Gecesiyle gündüzüyle genel merkezimizdeyiz. Emanete sahip çıkacağız. Nasıl Saraçhane'ye sahip çıktıysak genel merkezimize de sahip çıkacağız. Bizi buraya sokağın sesini dinleyen delegeler oturttu. Ancak onlar kaldırabilir.
0: Kemal Kılıçdaroğlu bu süreçle ilgili nasıl bir açıklama yaptı?
2: Kılıçdaroğlu'nun dünkü karar sonrası ilk demecini TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atike yaptığı aktarıldı. Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı Türkiye'ye ve CHP'ye hayırlı olsun ifadelerini kullanmış. Ankara kulislerinde Kılıçdaroğlu ve ekibinin CHP'yi şu anda kurultaya götürmeyi düşünmediği konuşuluyor. Kılıçdaroğlu ve çevresinde partiyi yönetmek üzerine bir eğilim olduğu kaydediliyor. Yine kulislerden edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu'nun Kurban Bayramı'nın birinci günü ya da pazar günü CHP Parti Genel Merkezi'ne gitme ihtimalinden bahsediliyor Gökçe. Kararla birlikte 37. Olağan Kurultay'da seçilen Kemal Kılıçdaroğlu ve o dönemdeki parti meclisinin göreve dönüş yolu nitekim açılmış oldu. Ancak parti içindeki dengeler artık eskiye göre çok farklı. Bu nedenle Kılıçdaroğlu göreve dönse bile süreç kolay ilerlemeyebilir. Kılıçdaroğlu'nun uzlaşma arayışı mı yoksa yeni bir kongre süreci mi başlatacağı merak konusu.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak görüşeceğini açıklamıştı dün. Hatta Kılıçdaroğlu'nun dün bunu yaptığını Özgür Özel'den öğrenmiş olduk. Tam olarak neler yaşandı bu konuda?
2: Özgür Özel dün basına yaptığı açıklamasında yoğun toplantı trafiği sırasında telefonlara çıkamadığını, kendisini arayanlar arasında Kılıçdaroğlu'nun da olduğunu anlattı. Ancak henüz geri dönüş yapmadığını belirtti. Nedenini de şöyle açıkladı.
3: Zaten hani dönüp de ne konuşacağız? Daha bugün Cumhuriyet Halk Partisi butlan kararı çıkarsa bu bir yargı kararıdır. Biz yargıya saygılıyız diyen bir milletvekilini disipline vermişiz. O yüzden ben Sayın Kılıçdaroğlu'ndan daha önce şanla şerefle seçildiği Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğuna AK Parti yargısının eliyle dönmek isteyeceğini ihtimal dahilinde görmek istemem. Ama bir takım açıklamalar, bir takım yaklaşımlar buna işaret ediyor. Bu durumda bu gecenin psikolojisi içinde o telefona açmanın, o telefona dönmenin bir manası olmaz.
2: Özel buna rağmen Kılıçdaroğlu'nun eski genel başkan olarak saygı gördüğünü belirttiği ilerleyen süreçte geri dönüş yapılacağını ancak bunun herhangi bir uzlaşma anlamı taşımayacağını dile getirdi.
0: Diğer muhalefet partileri bu karara nasıl tepki verdi?
2: Muhalefet partilerinin büyük bölümü kararı demokrasiye müdahale, yargı eliyle siyasetin dizayn edilmesi olarak değerlendirdi Gökçe. En dikkat çekici açıklama ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak bir formül bulması gerektiğini söyledi. Özetle kararın ardından CHP hem hukuki mücadele hem de parti içi siyasi denge kriziyle karşı karşıya kaldı. Gözler şimdi Yargıtay ve Yüksek Seçim Kurulu süreçlerine çevrildi.
0: Kararın ardından yurt dışından da dikkat çeken açıklamalar geldi. CHP yurt dışı birlikleri ortak bir açıklama yayınladı. Almanya'daki CHP örgütlerinden de tepkiler var. Nedir bu tepkiler Serap?
2: Cumhuriyet Halk Partisi teslim alınamaz, halkın iradesi yok sayılamaz açıklaması yapan CHP yurt dışı birlikleri Özgür Özel ve ekibinin arkasında durduğuna vurgu yaptı. Berlin'de de dün Kotbusser Tor'da mutlak butlan tanımıyoruz mitingi yapıldı. CHP Berlin Birliği Başkanı Profesör Doktor Ziya Akçetin bize verdiği özel demeçte kararın kabul edilemez olduğunun altını çizdi ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beklentilerini de net bir şekilde dile getirdi.
4: Biz bir değil, arka arkaya 3 kurultayla seçilmiş olan CHP yönetimi olarak Özgür Özel'i ve onun ekibini tanıyoruz. Onun dışında hiçbir eski veya yeni başkan bizim için gündemde değildir. Delege iradesine saygıyı bekliyoruz. En çok da bunu zamanında kendisi için koşturduğumuz, ellerimizde taşıdığımız Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bekliyoruz. Özgür Bey'i çağırıp seçimli genel kurultaya davet etmesini istiyoruz. Bunu yapmazsa kendisine hiçbir emeğimizi helal etmiyoruz.
2: Bu arada Almanya'da hükümet kanadından da açıklamalar var. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul kararın Türkiye'nin demokrasi standartları ve Avrupa Birliği'ne üyelik hedefiyle bağdaşmadığını söyledi. CHP'nin kardeş partisi olan Alman Sosyal Demokrat Partili Derya Türk Nachbauer da mahkeme kararını hukuki değil, siyasi bir müdahale olarak tanımladı.
0: Gelişmeleri şimdi de Ankara'dan gazeteci Murat Yetkin'le değerlendireceğiz. Çok teşekkürler Serap. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'ye dair verdiği mutlak butlan kararı Türk siyasetini ve gündemini sarstı. Özgür Özel yönetimi düştü, eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu göreve iade edildi. Türkiye'de yaşanan bu sıcak gelişmeleri gazeteci Murat Yetkin'le konuşuyoruz şimdi. Merhaba Murat Bey.
5: Merhaba Gökçe Hanım.
0: Öncelikle nasıl yorumlamak gerekiyor bu kararı? Bir yargı darbesinden bahsedebilir miyiz?
5: Bana kalırsa Cumhuriyet Halk Partisi'ne vurulmuş bir darbe olmakla kalmıyor bu yargı kararı. Aynı zamanda hani Türkiye'deki demokrasinin kalitesine de vurulmuş bir darbe sayılıyor. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşılıyor. Yani ilk defa seçimle iş başına gelmiş bir parti yönetimi, hani bunun Türkiye'deki ana muhalefet partisi, Cumhuriyet'in kurucu partisi olduğunu söylemiyorum. Bir siyasi partinin kurultayda delegelerle seçilmiş yönetimi mahkeme kararıyla, üstelik bir hukuk mahkemesi kararıyla düşürülmüş oluyor. Düşürülme kararı alınmış oluyor. Bu gerçekten hiç rastlamadığımız bir şey, olmayacak bir şey diye düşünülürdü bugüne kadar.
0: Kararın ardından Özgür Özel dün Ankara'da parti genel merkezi önünde oldukça sert mesajlar verdi ve genel merkezi terk etmiyoruz dedi. Bundan sonra fiilen nasıl bir süreç işleyecek? Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelip genel merkezi devralması gerçekten mümkün mü?
5: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu polis eşliğinde gitmeyeceğini, ya da daha doğrusu çevresi öyle demiş, onu okuyoruz. Polis eşliğinde gitmeyeceğini söyledi, fakat tepkiler çok fazla. Hatta işte fotoğrafları indirilmiş, çok galiz sloganlar atılıyor aleyhinde filan. Bence birkaç gün zaten bu işin durulması beklenecektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yüksek Seçim Kurulu'na bir itirazı oldu. Yüksek Seçim Kurulu da biraz önce toplandı bu itirazı görüşmek için. Özgür Özel tekrar Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı. Belediye başkanlarını ayrıca toplantıya çağırdı. Genel merkezi terk etmeyeceklerini açıkladılar. Dolayısıyla çok şey, sıcak gelişmeler. Burada yalnız şöyle bir şey var, dikkat çekici olan. İktidardan Adalet Bakanı Akın Gürlek bir tepki verdi. Onun dışında hani bu konuda bir ses çıkmadı. Bir de Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin çıkışı var tabii. O da çok ilginç. Yani işler çığırından çıkıyor gibi. Yani kimsenin istediği tam olarak olmuyor. Bir kaotik duruma doğru gidiyoruz görüntüsü var.
0: İşler çığırından çıkıyor gibi gözüküyor dediniz. CHP yönetiminin önünde hangi seçenekler var? Siz Ankara kulislerinde hangi senaryonun daha güçlü konuşulduğunu duyuyorsunuz?
5: Şu anda herhangi bir senaryonun güçlülüğünden söz etmek mümkün değil Gökçe Hanım. Çünkü yani seçenekler dediğiniz zaten açık, yani ya kabul edecek ya reddedecek. Reddettiler. Ha, bu arada az önce söylemiştim, Bahçeli'nin ortaya attığı bir şey var. Diyor ki işte oturun anlaşın, feragat etsin Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu neden feragat edecek? Yani partinin başına dönmekten feragat edecek. Yani anlaşılan bu. Şimdi Özgür Özel dün akşamki konuşmasında herhangi bir pazarlığa kapalı olduğunu söylemişti. Ama şimdi bakıyoruz yeniden bir MYK olağanüstü toplantısı ilan edildi. Bu demek ki bazı görüşülecek şeyler var. Burada partinin daha önceki genel başkanları ya da yöneticileri, ağır topları diyelim, abileri diyelim. Yani onların devrede olduğu bir takım formüller geliştirilebileceği söyleniyor. Ama şu anda şu senaryo olacak diye bir şey söylemek gerçekten mümkün değil.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrı burada belirleyici olacak gibi görünüyor. Sizce Kılıçdaroğlu bu süreci partiyi hızlıca yeni bir kurultaya taşımak için kullanır mı? Yoksa bunu siyasi bir geri dönüş ya da rövanş fırsatı olarak mı görür?
5: İkincisinden başlayayım. Sorduğunuz sorunun ikinci kısmından başlayalım. Şimdi 20 Mayıs'taki videosunda apaçık o mesaj vardı. Yani o arınma, işte iç hesaplaşma diye kullanılan sözcükler aslında bu anlama geliyordu. Yani ben mutlak mutlanla başa gelirim ondan sonra ve işte o kendi ifadesiyle kirlenmeyi de şey yapmak için bir tasfiye süreci başlatırım diye yorumlandı bu. Ama şimdi bakıyoruz işte telefon edeceğim avukatı aracılığıyla telefon edeceğiz işte bir takım şeyleri konuşalım deniyor. Bahçeli'nin bu sözü ortada. Dolayısıyla orada da bir geri adım var. Yani orada bir geri adım var. Onu söyleyelim. Çünkü işin çığırından çıkması şeyden belli. Yani Kemal Bey tamam bir zafer kazanmış havasında şu anda ama öyle olmadığı da görülüyor. Yani kendisi de bu işten çok ağır hasar alarak çıkacak. Hatta şu anda da almaya başladı bile. Örneğin bu kararla İstanbul İl Başkanlığı konusunda da bir karar alındı. Belki siz de zaten haberlerinizde vermişsinizdir. Sadece parti yönetimi için değil. Yani orada Kılıçdaroğlu ekibinin işbirliği yaptığı Gürsel Tekin, onun da görevine son verildi. Yani gerçekten çok karmaşık bir durum var. Yani şu anda böyle işte 1, 2, 3, 4, 5 diye şunlar olacak diye sıralanacak bir saatte değiliz. Hani belki ne bileyim ilerleyen saatlerde belki yarın daha net ortaya çıkacak ama şu anda Ankara'daki siyasetin havası tam bir toz duman havasıdır.
0: CHP içinde bir bölünme ihtimali de konuşulmaya başlandı. Özgür Özel'e yakın kadroların ayrı bir siyasi yapı arayışına girmesi sizce şu anda gerçekçi bir ihtimal mi?
5: Şu anda gerçekçi bir ihtimal görülmüyor. Dünkü MYK toplantısında bu konunun da gündeme geldiği ama gündemden de çıkarıldığı anlaşılıyor. Yani daha çok Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıp direnme çizgisini sürdürecekleri anlaşılıyor. Tabii şey vardır, yani her parti bunu Türkiye'de yapar. Yani bir rezerv parti kuruluşu bulundurulur. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz bu parti kapatma davaları ondan sonra işte filan çoktur. Cumhuriyet Halk Partisi aleyhine de bir parti kapatma davası açılabileceği spekülasyonu zaten yapılıyor bir süredir. Birkaç aydır bu var. Bu söylenti ortada var. Tabii o ayrı bir şey, yani hazırlıklı olmak ayrı bir şey ama böyle bir gerçekliğin olması en azından şu an için olası görülmüyor.
0: Toparlamak gerekirse Murat Bey, Türkiye'nin çok kritik bir dönemeçte olduğu aşikar. Ana muhalefet lideri mahkeme kararıyla değişiyor. Ekonomi yönetiminin siyasi şok alarmı verdiği söyleniyor. Sizce bu kriz Türkiye'yi erken bir seçime mi sürükler yoksa muhalefetin tamamen felç edildiği hatta ortadan kalktığı yeni bir siyasi dönemin başlangıcı olarak mı okumak gerekiyor bu yaşananları?
5: Yani şunu söylemek lazım. Türkiye hakikaten çok heterojen bir siyasi yapıya sahip. Öyle kolaylıkla muhalefeti ortadan kaldırmak bile mümkün değil. Parti kapatmakla muhalefetin ortadan kaldırılmadığını da en somut göstergesi zaten Adalet Kalkınma Partisi. Daha önce pek çok parti kapatıldı değil mi? Geçmişte aynı çizgide işte daha siyasi İslam çizgisi demeyelim de hani muhafazakar çizgide olan. Ne oldu? İktidara geldi. Yani Türkiye'de muhalefeti yasaklarla bastırmanın bir imkanı yoktur. Bunu bir kere hani anlamayanın da anlaması lazım ama herhalde anlamayan çok kişi var. Yani öyle de anlaşılıyor. Bu bir. İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi şimdi diyor ki Kılıçdaroğlu taraftarlarına tamam başa geleceksen şeyi yapalım kurultayı senin istediğin delegelerle gidelim. Hani sen hangi delegeleri istiyorsan onlarla gidelim. Çünkü şu aşamada Kılıçdaroğlu'nun parti içinde herhangi bir şekilde oyla iş başına gelme ihtimali siyasette sıfır da yoktur, yüz de yoktur ama çok zayıf yani. Hani ihmal edilebilecek kadar zayıftır. Dolayısıyla hakikaten yani erken seçim ihtimalini sordunuz. Şu anda ekonomi erken seçime gitmeye de müsait değil. Bir de Türkiye'de seçimlerde her zaman bir mağduriyet faktörü de vardır. Yani bu kadar yargıyla üstüne gidilmiş bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimlerde hiçbir şey elde edemeyeceğini söylemek de saflık olur diye düşünüyorum.
0: Son olarak bu muhalefete yönelik bir darbe dediniz başlarken. Sizce bu kitleleri sokağa dökecek, muhalefetin kenetlenmesini sağlayacak bir tarih olarak görüyor musunuz 21 Mayıs akşamını?
5: İşte bir yıldır Cumhuriyet Halk Partisi organize bir şekilde, yani sokağa dökülme diyemeyiz ama organize bir şekilde mitingler yapıyor zaten. Hani bunlara devam edilebilir mi? Edilebilir. Edilebilir. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimine Kemal Kılıçdaroğlu herhangi bir yöntemle geldiği zaman, ki şu anda böyle bir karar var, Yargıtay bozar, o ayrı bir şey. Ama şu anda var böyle bir karar. Hani o durumda ne olur? O durumda bana kalırsa yine insanlar seçimi bekleyecektir. Seçimi bekleyecektir. Yani Türkiye'de sokağa dökülmekle iktidar değişikliği şeyi yok.
0: Çok teşekkürler Sayın Murat Yetkin değerlendirmeniz için.
5: Rica ederim Gökçe Hanım.
0: 21 Mayıs 2006'da Türkiye siyasetinde belki de uzun yıllar konuşulacak bir gece yaşandı. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararı yalnızca ana muhalefet partisinin yönetimini değil, Türkiye'de siyasetin, yargının ve demokratik meşruiyet tartışmalarının merkezini de sarstı. Bir yanda seçilmiş genel başkan benim diyerek parti genel merkezinden ayrılmayacağını söyleyen Özgür Özel, diğer yanda mahkeme kararıyla yeniden partinin başına dönmesi beklenen Kemal Kılıçdaroğlu. Gazeteci Murat Yetkin kararın hukuki ve siyasi anlamını, Ankara kulislerinde konuşulan senaryoları ve CHP'nin önündeki kritik seçenekleri değerlendirdi bizler için. Ona göre bu yargı kararı sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne vurulmuş bir darbe değil, Türkiye'deki demokrasinin kalitesine de vurulmuş bir darbe. Yetkin'e göre hangi seçenek gerçekleşirse gerçekleşsin, Kemal Kılıçdaroğlu bu karardan büyük hasar alarak çıkacak. Önümüzdeki günlerde sadece CHP'nin değil, Türkiye siyasetinin yönünü belirleyecek gelişmeler yaşanabilir. Çünkü artık tartışılan mesele yalnızca bir kurultayın geçerliliği değil, muhalefetin nasıl şekilleneceği, yargının siyaset üzerindeki etkisi ve Türkiye'nin nasıl bir siyasi döneme girdiği sorusu. Kararın kesinleşip kesinleşmeyeceği, olası itiraz süreçleri, parti içindeki dengeler ve toplumdan gelecek tepki bundan sonraki tabloyu belirleyecek. Biz de gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceğiz. Kozmo Türkçe'de Almanya ve Türkiye gündemine dair konuları ele alıyoruz. Her bölüm yeni bir konu ve uzman bir konukla sizlerleyiz. Bizi başta ARD Sound olmak üzere podcast dinlenebilen tüm platformlarda bulabilirsiniz. Kozmo Türkçe'nin bir de Facebook hesabı var. Oradan da videolarımızı ve söyleşilerimizi izleyebilirsiniz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Mikrofonda bugünlük ben Gökçe Göksu. Başka bir bölümde yeniden buluşmak üzere. Sevgiyle kalın.
6: Bu bir Kozmo prodüksiyonudur.